0: gelmemiş kalan.
1: Kanka ona yaç çok kalsan geç.
0: Mama, ya katı o hani var mı kalsan?
1: Ya mama bir yuyan geç.
0: Arin, yarın imar.